haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü 6 ayda yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak

ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61

Kilo finaline 10-0 kazanan genç sporcu Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı.

0: Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: seni bilirim. Ben de senin içimdesin. Kendim kendime söyledim ben buyum. Buysam kendime bundan kime ne her varış kendime. Herkes dönsün kendine.
1: Şırıksa plak şarkı sussun. Bensem suçlu tanrı sussun. Oysa suçlu.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irade

0: ülkemize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü 6 ayda yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: 95.5

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
2: Aksi Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi?
3: Evet.
1: Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Aksi Show başlıyor. Aksi Show.
1: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
8: Gözleri.
3: Ortasıyla muhteşem.
8: Ne çok çekici.
1: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Aksi Show başlıyor.
9: Aksi Show. Aksi Show.
10: See the devil in her eyes. We don't deal with no disguise. Keep the burning tucked away. We don't care what people.

Başka biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program başladı. 20.05 radyonuzda saatler. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ve şöyle bir Ajda Pekkan'la programımızın açılışını yapıyoruz ve sonrasında yine burada oluyoruz. Birazdan geliyorum. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram üzerinden yayınımızı birazdan aktif hale getireceğiz. Dilerim Instagram'dan aramıza katılabilir. Tekrar hoş geldiniz.

0: Yaz yaz bir kenara bütün sözlerimi, yanılırsam çık karşıma göster kendini.
1: Yanılırsam.
0: Süperstar radyonuzda olduktan hemen sonra Ayşe Hatun Önal'ı görüyorum burada gözümün önünde. Şarkısı gözümün önünde, kendisi değil. Ve sarılmandan belli, kıracağım mı belimi? Belimi değil yalnız, belimi. Çok canım acıdı, çeksene elini. Radyonuzda olacak. Ardından ise ben yine burada olacağım. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da.

belli kıracağım mı belimi? Çok canım acıdı 80'in dedikten hemen sonra ateşini yolla bana ve Hakan Peker radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine Radyo Kulüp'te tabii ki Maxi Show'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere ama hiçbir yerlere kaybolmayın. Box.

gel benim ol. Yani ateşini yolla bana radyonuzda oldu. Hakan Peker yorumuyla hemen ardından yine burada olmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Radyo Kulüp'te Maxi Show'dasınız. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'dan canlı yayına geçeceğiz. Maxi Show 1 Instagram hesabını takip alabilirsiniz. Yine Radyo Kulüp 95.5 Instagram hesabında lütfen takibe alınız. Şimdi Kenan Doğulu ile programımıza devam edeceğiz. Kenan deyince benim aklıma Kenan geldi. Selam olsun buradan sevgili Kenan'a da. Şimdi Kenan Doğulu ve Doktor radyonuzda olacak. Hemen ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Bu şarkımızı tüm doktorlara armağan edelim o zaman. Tüm doktorlar için geliyor. Doktor ve Kenan Doğulu radyonuzda. Burası Radyo Kulüp. Maxi Band.

0: Evet, tüm doktorlara göndermiş olduk bu şarkımızı. Ardından ne yapıyoruz? Tan tan tan tan tan tan tan tan. Bim bam bom, radyonuzda olacak.
1: Oldu en sonunda
0: oldu. Bim bam bom. Rüyalarım gerçek oldu. Bim bam bom.
1: Demesin hiç kimse. İşte ilan ediyorum.
0: Hey hey hey.
1: Oh oh oh. Çok şükür dostlar. Benim de artık bir.
0: Efendim, Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram hesabımız. Maxi Show.
1: Benim de bir sevgilim var. Kim demiş kimse ona bakmaz diye. Kimse.
0: Hadi bakalım, bu nostaljik güzel şarkının ardından yine burada olmaya devam edelim. Bu şarkıdan sonra belki nostaljik bir şarkıya daha yer verebiliriz. Belki bir nostalji kuşağı da yapabiliriz, bilmiyoruz. Her an her şey olabilir bu frekansta ve bu programda. Biliyorsunuz ki Radyo Kulüp'te Maxi Show'da benimle, Max ile birliktesiniz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz.
1: Oldu en sonunda, oldu bir.

0: biraz işveli, biraz da cilveli bir şarkı. Bim bam bom radyonuzda oldu. Benim de artık bir sevgilim var dedi. Çok da güzel bir şarkı. Yasemin Kumral radyonuzda oldu. Kumral, Kumral, Kumral. Sarışın mı kumral mı? Ya da esmer mi kumral mı? Ben çilli diyorum. Çilli bom bom bom. Çilli bom bom bom. Ooo çilli. Çilli yavrum çilli. Çilli, çilli seçim. Severiz çillileri ya. Evet, çilli bom bom bom. Çilli bom bom bom. Yarın olmaz şimdi. Bu şarkının ardından da aslında bu şarkıyı yer vermeyecektim ama şey yani çilli. Çilli gelmiş olsun bu şarkı. Bu şarkının ardından ise sevmek zamanı radyonuz olacak. Sevme zamanı.
1: O çilli, çilli sevgilim çilli.
0: Aman çilli çilli.
1: Oh çilli çilli.
0: Bom, çilli bom bom bom.
1: Bir bilsen kim aşık
0: senin çilli yüzüne.
1: Bilmeyenler inanır.

peki Çilli Bom şarkısını kimden dinleyeceğiz? Nereden dinleyelim? Şeyden, Lale Berkıs'tan dinleyelim mi Çilli Bom? Lale Berkıs'tan dinleyelim. Biraz daha işveli cilveli olsun bu şarkı. Hop. Ama bunun çillisi başka bir çilli herhalde.

çilli başka çilli. Bakalım Barış aramızda, Aygül aramızda. Efendim hoş geldiniz. Ya bizim aradığımız çilli bu çilli değil ya. Bu çilli değil benim aradığım ya. Yani İrfan katıldı. İrfan hoş geldin. Çilli beğendiremiyorum ben. Kendi kendime çilli beğendiremiyorum ya. Tamam şey.

Yapalım. Buradan dinleyelim çilliyi, bak buradan olsun bu. Bu güzel. Hem kaydı da kaliteli. O zaman geliyor. Geliyor. Esra Sezer. İsmi de güzel. Bu uydu, tamam bu uydu. Çilli. Bütün çilliler armağan ederim. Yaz ayları geldiğinde, güneş böyle çıktığında, yaz aylarında çilleri çoğalanlara gelmiş olsun bu şarkı. Çilli sana geliyor, çilli.

Esas Eder seslendiriyor şarkıyı. Güzel, hoşuma gitti. Zaten biliyoruz bu şarkıya yer veriyorduk biz. Esas Eder'i de daha önce programımızda konuk etmiştik. Buradan selam olsun kendisine. Çok çok selamlar. Bakalım Murat Ekmekçi aramıza katıldı. Mavi Dunlay Mavi aramıza katıldı. Sevgili Barış selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hoş geldin. Sevgili Barış tekrardan hoş geldin. Çilli bom bom bom. Çilli bom. Az önce de söylemiş olduğum gibi sevmek zamanı, pardon sevme zamanı, bir de sevmek zaman diye bir şarkı da vardı ya. 9'da 9 albümünden 90'lı yıllarda hatırladığım kadarıyla o şarkıya da program bitmeden yer vereceğiz. Dün akşam da Yaşar Kurt demiştik ve programın en son şarkısı Yaşar Kurt'tu ve sevgili Figen'e armağan ettik dün akşam. Hani bizim Çilli nerede ya?

Kendi Marmaracığım tam da bana uygun olan bir şarkı olduğunu düşünüyorum bu şarkının. Geliyor şarkımız Oya Bora sonrasında yine bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı. Radyo programı dolmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere ama hiçbir yerlere kaybolmayın. 95.5'te Radyo Kulüp'te olmaya devam ettiğiniz sürece en güzel şarkıları bu frekansta dinleme ve dinletme imkanına sahip olacaksınız. Olacak gibi değil. Esra Üren abi diyor. Olabilir, bilmiyorum, bakabiliriz. Bakacağız artık o şarkıya. Geliyoruz birazdan, hiçbir yerlere kaybolmayın. Radyo Kulüp'te kalmaya devam ettiğiniz sürece en güzel şarkılar burada olmaya devam edecek. Aynur Sarı aramıza katıldı. Aygül'ün annesi oluyor Aygül. Aynur.

0: Selam olsun buradan. Hadi bana kendim armağan ediyorum şimdi çalacağım şarkıyı. Şarkının ardından yine burada olacağız. Birazdan geliyorum hiçbir yerlere ama hiçbir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben.
1: Maxi Show.
0: Benim şarkım.

Mega Türk FM aramıza katıldı 99.9. Çok sevdik. Evet, benim için kendim için bu şarkı çaldım. Ersa Üner'den bir şarkı istendi. Ne dedi? Olacak gibi değil. Ersa Üner demişti. Sevgili İrfan, olacak gibi değil. Ersa Üner abi diyor. Peki o zaman İrfan'ı kırmıyoruz. İrfan senin için geliyor bu şarkıda. Geliyor. Ersa Üner, ben de severim. Gözlerini gömmüşüm. Sen de yoksa Ersa Üner fandan mısın he? Geçer. Değil dediğin her şey zamanı gelince olabiliyor. Bazı şeyleri belki de zamana bırakmak gerekiyor. Zaman her şeyin ilacı derler ya. Hakikaten de öyle. O zaman keyifli dinlemeler senin için geliyor İrfancığım bu şarkı. Olacak gibi değil. Ersa Üner şimdi Radyo Kulüp'te Maxi Show.

efendim, Ersay Üner radyonuzda oldu. Olacak gibi değil. Değil, radyonuzda oldu. Sevgili İrfan'a gönderdik bu şarkıyı. Sevgili Simone aramıza katıldı. Brezilya'dan aramıza katılıyor Simone. Simone'ye kucaklar dolusu selamlar, sevgiler göndermiş oluyoruz. Sevgili Simone, nasılsın, görüşmeyeli ya? Uzun zaman oldu. Bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar buradayız ve en güzel şarkıları, en özel şarkıları bu frekansta dinleme ve dinletme imkanına sahip olacaksınız sevgili dinleyenler. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program devam ediyor. Şimdi sevgili Simone için gelecek güzel bir şarkı çalacağız Simone'ye. Bak, numaracı şarkısını Simone'ye gönderelim. Simone, bu şarkı senin için gelmiş olsun. Şarkının ardından ben yine burada olacağım. Birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Şimdi geliyoruz. Geliyoruz. Mabel Matiz radyonuzda olacak. Simone senin için seslendirecek. Diyecek ki numaracı, diyecek. Numaracı. Simone. Pek de numaranı göremedik ama olsun. Hadi geliyoruz birazdan, hiçbir yerlere ama hiçbir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp, Maxi Ben.

Seni sevmek delilik zaten. Evet, İrem Delici radyonuz olacak oldu. Genelde biz İrem Delici'den Dantel şarkısına yer veriyorduk ama bugün bir farklılık yapalım dedik ve Bitter şarkısına yer verdik. Lili aramıza katıldı. Fırlamacım hoş geldin demiş. Sen hoş geldin. Lili'cim hoş geldin. Sefalar getirdin ya. Uzun zaman oldu. Gözümüz yollarda kaldı ya. Burada biz fon müzikleri yapıyoruz. Seni gelsin ama gelmiyorsun. Sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Kim bu? Hande Yener. Öyle bir yerde durmuş ki şarkını klibi. Maşallah ya. Bayılıyorum bu kadına. Evet, file çoraplarıyla beraber olan klibi. Evet, bir iki klibinde var herhalde o siyah file çorabı. Evet. Buradaki de güzel. Güzel. Peki, devam ediyoruz programımıza. Bölgenin en farklı radyo istasyonunda en manyak radyo programı devam ediyor tatlım. Az önce Simone buradaydı. Simone'de bir nanik yaptık. Hala burada mı Simone şu anda? Kim burada? İrfan burada herhalde. Göremiyorum ki kim burada. Evet, İrfan burada ve Lili burada. İrfan, Lili burada. Sevmek delilik zaten diyor. Kesinlikle öyle. Sevmek bence delilik. Ama şimdi burada bir ablamız var, böyle Hande ablamız, Hande Yener, benden bir tane daha yok diyor. Klibinin en başında bir yerde durdu ki, yani şöyle kamerayı çevirip bir göstermek isterdim nerede durduğunu. Güzel kadın, güzel kadın. Özleştik fırlamacım diyor, ben de çok özledim, ben de özledim, ben de. Bu arada Can Bey'in doğum günü kutlu olsun. Happy birthday to you. Bu şarkıyı da sevgili Can Bey'e armağan edelim. Can diye yazılır, adam diye okunur. Ya. O zaman geliyor. Benden bir tane daha yok. Ben de klibi seyretmiş olurum ya. Bir taşla iki kuş. Ya azıcık daha ileri alsam ne olur ki? Yok, almayayım, bu böyle güzel. En iyisi ben bir sayfa daha açayım, ben ona bakayım, ilham gelsin bana ya. Hani diyor ya Kemal Sunay, bir kaseti bulun bana. Bulun o ilham gelmiyor diye. Ben bakmadan şimdi ilham gelmez. Canım fırlamacım teşekkür ederim diyor, rica ederim. Ne demek, ne demek, ne demek? Özellikle Can Bey'e gönderiyoruz, benden bir tane daha yok. Ondan bir tane daha yok. Yok, yok, yok. Hadi bakalım Hande'cim. Evet. Evet, güzel bir klip. Güzel bir şarkı.

Evet, Hande Yener, benden bir tane daha yok. Bu şarkı Can Beyermaytik doğum gününü kutlamış oluyoruz. Yeni yaşında yeni bir şans diliyoruz kendisine. Yeni yaşta yeni bir şans. Şans her zaman önemlidir. Şimdi çalacağımız şarkıyı da

Yani benden bir tane daha yok dedik ve sonrasında ise Edis'le program devam edecek. Geliyor bu güzel şarkı, sevgili Lili için geliyor. Bakın ben de izliyorum klibi, tam sendik demişim. Tam bendik o klip ya. Çok güzel bir klip. Harika bir klip, muhteşem bir klip. Hande de çok güzel yani. Güzel güzel, yaşı benden büyük olsa da güzel. Bakalım. İyi yayınlar Max demiş Serkan, teşekkürler. Ben de izliyorum klibi, bunu okumuştuk. Semih Cek herhalde üzerimdeki demiş. İrfan sana şarkı çaldım. Normalde istek programı yapmıyoruz. Sana Ersoy Üner'den şarkı istedim ve programın o bölümü, bu bölümünde hareketli şarkılar yayınlamamıza rağmen seni kırmayıp slow bir şarkıyla araya şarkıyı sıkıştırdık. Normalde şarkı istek almıyorum. Çünkü bir tane istedin çaldık, bir tane daha çalarsan muhakkak bir tane daha istersin yani. Öyle olur. Bu işler böyle, biliyorum. Şimdi onu da çalarsan bir tane daha istersin yani. İyi yayınlar diliyorum demiş Ahmet Efendi 67. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz siz de. Program süper demiş, çok teşekkürler. Lili, senin için gelecek şimdi. Hatta ben iki şarkı arasında kaldım. Ya şu o mu bu mu? Bence şu olsa daha iyi olur. Hadiseden Prenses olsun ya. İstek programı değil diyor sevgili Lili. Kesinlikle öyle, istek programı değil. Benden bir tane daha yok şeyi armağan ettik, Can Bey'e armağan ettik. Şimdi Lili'ye gönderiyoruz. Hadiseden Prenses geliyor. Şimdi diyeceksiniz böyle enteresan klipleri buluyorsun, onları izliyorsun. Yok, alakası yok. Ama hepsi de cıbıldak cıbıldak böyle bir şey klip çekiyorlar ya. Şaka bir yana. Bakmıyorum ya, klip milip dönmüyor burada. O yani şey bildiğim için öyle, yoksa klip milip döndüğünden değil burada. Sarı saçlarıyla ve üzerindeki beyaz elbisesini görmüyorum. Derin göğüs dekoltesini hiç görmüyorum zaten. Gözükmüyor, gözükmüyor. Vardır sanırım perişan. Ya canımsın fırlamacım diyor. Sen de öylesin sevgili Lilicim. Senin için geliyor Prenses ve Hadise.

Hadise'nin bu güzel çalışmasını sevgili Lili'ye gönderdik. Lili senin için geldi. Tam da sana uygun bir şarkı olduğunu düşündüm. Evet, Ahmet Tefen demiş ki ben de şarkı istiyorum demiş. Ama senin seçmiş olduğun diyor. Seçmiş olduğun güzel bir şarkı demiş. Umarım beğenirsin. Sırada hani seçmiş olduğum gerçekten yani, benim için güzel bir şarkı var. Eminim sen de sever misin bilmiyorum ama dinleyeceğim, göndereceğin şarkıyı diyor. Bu şarkıdan sonra olabilir. Evet, gelecek şimdi. Bugün Ağustos'un 1'i. Hayatımda benim için dönüm noktalarından bir tanesi olan günlerden bir tanesi de Ağustos 1. Yaklaşık bundan 17-18 yıl, hatta 19 yıl öncelere dayanıyor. Yani aslında çok absürt bir şarkı çalmayı düşünüyordum ama gerçekten de benim hayatımda dönüm noktalarından olan günlerden bir gün. Ve o günü keşke yaşamasaydım dediğim günlerden bir gün, 1 Ağustos. Ya daha sonraları öyle oldu, önceden öyle değildi ama yıllar sonra demek ki yani keşke yaşamasaydım diyeceğim günlerden biridir Ağustos 1 ve uzun yıllardır da Ağustos 1'i hiç sevmem. Aslında normalde çok güzel bir gündür Ağustos 1. 1 Ağustos. Her insanın hayatına dönüm noktaları olur ya. Benim de Ağustos'un 1'inde bir dönüm noktam oldu ki yaklaşık 19, hatırlamıyorum bile 19 sene önce mi, 18 sene önce mi, 17 sene önce mi neydi? Lanet olsun o güne be. Lanet olsun be. Diyeceğim günlerden biri. Ve tabii ki üzerinden yıllar geçtikten sonra insana bir dank eder ya, böyle dank eder. İşte o dank ediyor ama bayağı bir zaman geçiyor. Aslında bir şarkı vardı. Allah aşkını sok sok gözüne gözüne gibi. Bu da bir mesaj içereceğini inandığım için o şarkıya yer vermiyorum. Şimdi çalacağım şarkıyı Ahmet Tefen yarmağı ediyorum ve benim için de aslında önemli olan bir şarkıdır. Teoman'dan gelecek çalacağım şarkı. Doktor şarkının ismi. Şimdiden teşekkürler demiş. Teşekkür ederim. Kral diyor. Ben teşekkür ederim. Kral sensin. Trust me, you don't wanna be married. In this world, you gotta be a... Önceleri mesela bugün için ben çok üzülürdüm. Ya da çok düşünürdüm bugün için ve bugün çok daha farklı bir şey olduğunu fark ettim. Bugünün diğer günlerden hiçbir farkı olmadığını düşündüm ve ama niye konuşuyorum, niye bunun üzerine çabalıyorum, konuşmaya çalışıyorum onu da bilmiyorum ama her neyse, aradan geçmiş bilmem kaç yıl, çok da önemli, çok da şey yapmamak gerekiyor bence. Gerçekten de benim için önemli olan bir şarkı. Ama çok önemli olan bir gün olmuş olsaydı onun şarkısı da hazırdı ki önceki yıllarda benim için çok önemli bir gündü. Bu gün yani 1 Ağustos benim için dediğim gibi hayatımın dönüm noktalarından bir tanesiydi. Çok farklıydı benim için ama şimdi diğer günlerden hiçbir fark olmadığı için şöyle bir şarkı seçtim ki Teoman'dan Doktor geliyor. O zaman şarkının sözlerine dikkat edersek, ederek dinlersek çok da güzel olur. Aman anca şey...

yapabildik. Neyse, doktor dinleyelim de Ahmet Efendi senin için geliyor bu şarkı. Eski günleri geride bırakıyoruz. Üzerine bir çizik atıyoruz. Hani lanet olsun o güne diyebileceğimiz günler var ise, bundan bilmem kaç yıl önce

kimse beni sevmiyor. Doktor, doktor, doktor, doktor. Ah doktor, ah. Şarkıları sırayla diziyoruz ya. Onun üzerine yani bazı şeylerin üzerine konuşmaya çalıştıkça dilimin düğümlendiğinin farkındayım yani. Evet. Kız ne yaptınız bana ya? Kendindeki bu ateş sönmeden mevsim yazdan hazana. Hani bazı konuları konuşmaya çalıştıkça üzerine böyle basa basa konuşmak istedikçe dilimin dönmediğinin konuşamamamın farkındayım. Sanki dilim tutuldu ya.

0: çekenler. Bu nefretten de değil. Çünkü nefret sevgiden doğar derler değil mi? Bu bir serseniş ya da bu bir haykırış da değil.
1: Şikayetim yok ama
0: bu sadece ve sadece ne biliyor musunuz? Düşün, yıllar boyu aynı gün, bugün,

olan şeyleri konuşurken bugün daha farklı olmasını istediğim bir şey. Ya niye saçmalıyorsa ben de bilmiyorum ama. Her neyse biz programımıza devam edelim ya. İşte çok da şey umurumda değil yani. O zaman geliyor şöyle devam ediyoruz. Hop. Enerjisi yüksek şarkılarla program devam etsin. Meğere baksam her tarafım sen, bu ne biçim hasretlik. Alakası bile yok. Seni görmesem bile.

0: Bulletin hemen sonra devam ediyoruz. Sema Elif'im aramızda katılmış efendim. Hoş geldiniz siz de. Sefalar getirdiniz. Program devam ediyor. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Kimler nerelerde dinliyor ise dışarıdan da böyle ılık ılık serin serin rüzgar istiyor. Gel. Evinde, arabasında, iş yerinde, halk otobüsünde, dolmuşta, takside kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise sizin için bir şarkı çalacağım. Eğlen güzelim radyonuz olacak Ajda Pekkan yorumuyla. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda, radyo kulüpte, Maxi Show'da olmaya devam ettiğiniz sürece en güzel şarkılar, en özel şarkılar bu frekansta ve tabii ki bu programda sizlerle birlikte olmaya devam edecek sevgili dostlar. Birazdan geliyorum hiçbir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben program devam ediyor. Az sonra geliyoruz.
1: Aşamıyorum engelleri, varamıyorum yanına çareleri.
2: Maxi Show.

0: Harikasın, çok severim diyor sevgili Lili. Bu şarkıyı çok seviyor. Lili için gelmiş oldu o zaman bu şarkı. Şimdi eveleme geveleme develeme bitti, radyonuzda olsun. Nazan Öncel radyonuz olacak. Nazan sonrasında, Nazan Öncel sonrasında ise yine burada olmaya devam edeceğiz. Çok seviyoruz Nazan Öncel'i ve Nazan Öncel şarkılarını. Aslında şey çalacaktım. Misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Param pulum yok ama kalbim vuruktur sana. Olmadı, olmadı, hesap kitap tutmadı.
1: Postadan tek bir mektup çıkmadı.
0: Gelmedi mektup.
1: Gözlerim bir gün uyku tutmadı.
0: Ya hakikaten de tutmadı bir ara uyku. Annesi de doğru bulmamıştı. Ne kadar bana uygun bir şarkı değil mi bu?
1: Eveleme geveleme
0: develeme bitti.
1: Geldi. Uyumadı uyumadı gitti. Jetonunu yoktu, aramadı geçti. Velhasıl bitti.
0: Nazan Öncel radyonuz olsun. Eveleme geveleme sonrasında burada olmaya devam edelim. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam etsin sevgili dinleyenler. Birazdan geleceğim. Hiçbir yerlere kaybolmayın. 21.19 radyonuzda saatler 22'ye kadar buradayız. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonundayız.

0: Eveleme geveleme develeme bitti radyonuzda oldu. Nazan Öncel yorumuyla severiz Nazan Öncel şarkılarını ve Nazan Önceli dedik. Şimdi Rafet Erroman'la program devam edecek. Şu hayatta neler oluyor diyecek. Gençliğin Gözyaşı adlı albümden gelecek bu şarkı. Bu şarkıyı uzun zaman olmadı gerçi dinleyeli de benim kendi gece playlistimde yer alan şarkılardan bir tanesidir. Açıp her gece özel playlistim vardır benim. Denk gelirse dinlerim ki çok yakın zamanda da denk gelmiştir. Hatta dün akşam dinledim bu güzel şarkıyı. O zaman bu şarkıyı ben tüm dinleyenlerimize armağan ediyorum. Kimler nerelerde ve ne şekilde beni dinliyor ise sizler için gelecek bu şarkı. Çok iyi dinleyin. Rafet Erroman o yıllarda seslendirmiş olduğu, o yıllarda çıkartmış olduğu albümden bir şarkı. Yani tam olarak yılını hatırlayamıyorum ama 90'lı yıllarda 90 kaçtı bilemiyorum 97 mi 95 mi o yıllardan bir albüm, burada da yazmıyor hangi yıl olduğu. Şu Hayatta adlı şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Güzel de bir şarkıdır. Sözleri de çok anlamlıdır. Hani ne varsa eskilerde var deriz ya. İşte o derecede öyle diyebileceğimiz şarkılardan bir tanesiyle baş başa bırakacağım sizleri. Keyifli dinlemeler o zaman hepinize. Biraz sonra geliyorum. 21-23 radyonuzda saatler. Burası Radyo Kulüp.
1: Aksi Show.

radyonuz oldu. Kalpler için teşekkür ediyorum sevgili Lilicim. Evet, az önce ben 9'da 9 albümden bahsettim ya. 1998 yılında çıkan bir albüm ve albümün içerisindeki şarkıları farklı farklı sanatçılar seslendirmişti. Programın bu bölümünde de bence o albümle devam edelim. İşte o albümden şöyle bir şarkı... Gel son defa sarıl bana, dönemem belki bir daha, gidiyorum buralardan, gidiyorum uzaklara. Bu şarkı biliyorsunuz bu Beyaz Önlük seslendiriyordu ama biz onunla değil de şimdi şöyle bir şarkı devam edeceğiz. Ece Üner adlı, Ece Üner'le devam edelim. Neydi? Aşk Zamanı adlı çalışmasıyla sizleri ben baş başa bırakayım. Bu şarkıyı sevgili Lili sana göndermiş olalım. Bak yine geliyor, gel son defa sarıl bana, dönemem belki bir daha, gidiyorum buralardan, gidiyorum uzak. Hadi bunu dinleyelim, bu şarkıyı Lili'ye göndermiş olalım o zaman. Bundan sonra Ece gelmiş olsun. Geliyor o zaman Beyaz Önlük, son defa sarıl bana, radyonuzda olsun. Belki bu şarkı aranızda ya da bu çalacağım şarkıları ilk defa dinleyecek olanlarınız olabilir. O yıllarda 1998 yılında ortalığı kasıp kavuran şarkılardan bir tanesiydi bu dinleyeceğimiz şarkılar. Onlardan bir tanesi Beyaz Önlük ve Gel Son Defa Sarıl Bana, şimdi Radyo Kulüp'te Maxi Show'da.

0: Sevgili Lili ah ah demiş. Ya ah mazi değil mi? Bu tür şarkıları dinleyince benim de çok böyle eskilere, çok eskilere böyle mutlu olduğumuz o yıllara, 90'lı yıllara böyle bir anda ışından asım geliyor. 9'da 9 albümden şarkılar yayınlamaya devam ediyoruz. Yani bu programın bölümü, son bölümünde artık bu 9 şarkıyı sığdırabilirsek sığdıracağız, sığdıramazsak yarın devam edeceğiz. Ne yapacağız? Karışık gideceğiz. Ne dedik? Ece ile program devam edecek. Ece miydi ya? Ece ile program devam edecek. Sonra Ece Ülker ile program devam edecek. Sonrasında bakalım listemizde hangi şarkı yer alacak sevgili dinleyenler. Geliyor o zaman Ece Ülker ve ne diyecek Ece Ülker bizler için? Bakalım ne diyecek? Hep beraber dinliyoruz. Ben de bilmiyorum ne diyeceğini, biliyorum da söylemiyorum. Aşk zamanı. Beni şimdi 98 yılında ışınladı bu şarkı. Unutamadığımız yıllar 90'lar. Ve bu şarkının ardından ise 9'da 9 albümden hangi şarkıya yer versek?
1: Büyüdüm ben seni beklerken.
0: Batu olabilir, koparıldım ben senden, ümit kesmesen benden.
1: Karıştım.
0: O zaman birazdan geliyoruz, Batu ile geleceğiz biraz sonra.

Geçmişi olan yolculuğumuz devam ediyor sevgili dinleyenler. Ayfer ve sevgili Hanife aramıza katıldı. Gidelim dostlar uzaklara demiş sevgili Ayfer. Selam Maxi Show. İyi akşamlar dilerim diyor sevgili Hanife. Nasılsın Max demiş. Nasıl olayım? Bugün daha ziyade nasılım biliyor musun? Bugün tam denize girecekken terliğe suya kapılmış bir... Daha doğrusu tam denize girecekken suya kapılmış bir terlik gibiyim. Batu'yla program devam edecek. Koparıldım ben senden. Ümit kesme

denizlere varır, yağmuru toprak alır. Dünya koparılmaz güneşten, yollarımız er geç bize varır. Evet, bakalım. Kıyılara bırakıp gidiyorlar diyor sevgili Ayfer. Ben şarkı istemiyorum, gönlünden geçen olsun, ben sana bırakıyorum Max demiş. Teşekkür ederim demiş sevgili Hanife göndermiş. Biz de 1998 yılında çıkan bir albümle devam ediyoruz. Yani program bu bölümünü 9'da 9 albümünün şarkılarıyla sürdürüyoruz. 9 şarkıya vaktimizin yettiğince yer veriyoruz. İşte onlardan bir tanesi Ufuk Has Toprak ve Bodrum Yazı radyonuz olacak. Ben bu şarkıyı o zaman sevgili Hanife Usta'ya armağan ediyorum. Bundan sonra da Fatih Erdemci ile program devam edecek. Ben ölmeden önce diyecek Fatih Erdemci. Oysa biz denizlerin deniz olduğu maviden geldik diyor sevgili Ayfer göndermiş bu mesajı. Beynay Minel Çanakkale'den aramıza katılıyor. Selam olsun sevgili Beynay Minel'e. O zaman geliyoruz. 9'da 9 albümle program devam ediyor. İşte o muhteşem şarkılardan bir tanesi daha radyonuzda. Bodrum Yazı. Sevgili Hanife, senin için geliyor bu şarkı. Bu şarkıdan sonra da Fatih Erdemci yine aynı albümde seslendirmişti. Ben ölmeden önce radyonuzda olacak bir sürü dostum vardı. Bu şarkının da yeri bende çok çok ayrıdır. Ne yıllardı? 1998 yılına şöyle bir ışınlandık ve ışınlanmaya da devam edeceğiz. Eski günleri hatırlamak çok güzel.

Canım ablacığım mı? Harika şarkılar diyor sevgili Lili. Kesinlikle öyle. Bakalım Bodrum sokakları Bongo Lidimiz çekir diyor sevgili Ayfer yine. Peki biz Ben Ölmeden Önce şarkısıyla devam edeceğiz. Ben bu şarkıyı Beynel Minel'e göndereceğim. Beynel Minel bu şarkı senin için gelecek. Sonrasında ise yine 9'da 9 albümden Yollarda Yoruldum radyonuz olacak. Bu şarkıyı da sevgili Ayfer'e göndermiş olacağız. Geliyoruz o zaman Ben Ölmeden Önce Fatih Erdemci. Benim de her dinlediğimde tüylerimi ürperten bir şarkıdır bu. Fatih Erdemci'nin ardından ise dinleyeceğimiz şarkıda Kaan Öztürk seslendirecek Yollarda Yoruldum. O da çok güzeldir. Yani bir albüm düşünün, 9 tane şarkı var, 9'u da birbirinden güzel. Beynel Minel bu şarkı senin için.

Fatih Erdemci, ben ölmeden önce radyonuzda oldu. Bu şarkıyı sevgili Beyna Emine'yle gönderdi. Keyifli vakitler diliyorum Lilim demiş. Sana da canım benim diyor sevgili Lili. Evet, şimdi sevgili Ayfer'e bir şarkı göndereceğimi söylemiştik. Yollarda yoruldum radyonuzda olacak. Ve hemen ardından ise iki şarkı

kalıyor geriye ve son 10 dakikamız. Bu iki şarkıyı yetiştirebilir miyiz bilmiyorum ama şarkının bir tanesini Haydar Karadağ seslendiriyor. Deliyim şarkısını, onu ben kendime seçiyorum ve ikinci kuşak Geçmişler, ikisi de muhteşem şarkılardan bir tanesi. Abi, bir tane Say Geriye olması gerekiyordu değil mi? 3 şarkı kalıyor Say Geriye. Okan Ünver ve şu an alt fonda dinlediğiniz bu 7 dakikalık bir şarkı. Belki bu uzun olan şarkıya yarın yer verebiliriz. Ne yapıyoruz? O zaman Yollarda Yoruldum radyonuzda olacak. Bu şarkıyı Ayfer'e armağan ediyoruz. Bu değildi. Şuna devam ediyoruz değil mi? Yollarda Yoruldum. Evet. Ayfer'in şarkısı gelmiş oluyor. Yollarda Yoruldum. Sevgili Kaan Öztürk'ü de Max Show'da konuk etmiştik. Selam olsun buradan. Kalp yoluyla biz ona selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Evet, bu şarkı, bazı şarkının kaydı biraz böyle hışırtılı olabilir. Çünkü CD'den alıntı, işte kasetten alıntı bu versiyonları. O nostaljiyi yaşayın istiyorum ben de. O zaman Yollarda Yoruldum, sevgili Ayfer, senin için geliyor.

Evet, araya girmek zorundayım çünkü şarkının kaydı bayağı bozuk, kaset ve CD'den alıntı olduğu için. Biz ne yapalım? Deliyim şarkısını ben kendim için seçmiştim ve Geçmişlerle olabilir. Geçmişler adlı şarkıyı da aradan çıkartalım ve...

İstanbul. Dans. Tek dostum. Ayfer'in mesajını görüyorum. Dans edilir demiş. Onun öncesinde de var. Çok hareketli dans edilir demiş. Bence sen diyor saçlarını omuzuna kadar uzatmayı dene demiş. Daha önce ben uzun saçlıydım. Hatta Instagram'daki fotoğraflarımda bayağı bir aşağı inersen benim şöyle hemen göğüs altında olan saçlarımda görebilirsin sevgili Ayfer. O bir dönem uzun saçlıydım. Uzatmayı dene. Yakışır, değişik olur. Yine de tercih sana kalmış demiş. Yaklaşık 10-13 yıl falan uzun saçlıydım, uzun kullandım ve kestirdim ve geçtiğimiz yıl uzatmayı denedim. Bir uzama evresi var ya hani, o uzama evresini atlattıktan sonra uzuyor ve o evreyi ben atlatamadım ve kesmek zorunda kaldım. Pekala, ben saçlarımı yani. Gecenin en damar şarkısı aslında, daha doğrusu bu albümün en damar şarkılarından bir tanesi. Tam 7 dakikalık bir şarkı. Bu şarkıyla veda edeceğim. Deliyim şarkısına yer vermedim, ona yarın yer vereceğiz. Okan Ünver ve yine 9'da 9 albümünden. Say geriye. Şarkının gerek müziği gerek sözleri o kadar anlamlı, sözleri o kadar anlamlı ve müziği o kadar güzel ki. Direkt ben sizi böyle kendine doğru çekiyor bu şarkı. Ben veda ediyorum. Yarın akşam ölmezde sağ kalırsam, yani sıra bende değilse, yine bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Yarın akşama kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle baş baş.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

dostlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.